sepata. We na need thee and your name be come for to so. Sabe manu din, dasu manu din, kutu kunu. Kutu kunu din.